Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen
1: duygusal bir aşk şarkısıyla,
2: sen sevdalık etmedin mi, seni cacı çekmedin mi,
1: duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: Radyo Karadeniz. Karadeniz. Alemde. Alemde. Tekiz. Tekiz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Günlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gün?

seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra, sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları.

0: uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıt, her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilmeyin iyisi.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Dinle. Hala iki gibi yarın sevda. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
4: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

konuşacağım. Uyusan da tek bir kelime bile duymasan da biterken bir zamanlar çok sevdiğimiz bu hikaye. Dokunuyorum ellerine, aralanmış bacaklarına, eğilip ıslak ağır.

hiçbir şey hissetmiyorum hatta. Birkaç anı sadece onlarda, silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi, yaşam destek

0: yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Tekiz.
1: Beni terk edişin mümkün güzelim. İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğar.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kandır Karadeniz sardı dört yandı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kızar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak.
1: Daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya, peki ya. Buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: Hit müzik. %100 hit müzik. Burası Radyo Karadeniz. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
1: Radyo Karadeniz. Dalga FM.
2: Güzelden anlarım.

kime yalan? Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak, Alem dinleyecek.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedim.

0: Dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin yakalandığını, 4'ünün arandığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu açıkladı. İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2011 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 bank hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 28 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Spor. Amilli futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzey batı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırmızı Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi.
2: Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
3: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında son günlerde de şahit olduğumuz üzere milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek, hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Bizim derdimiz vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır dedi. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da 101 milyon kişiye ait kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hackers isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticisi iki şüpheli gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi ABD'nin İran havayolu şirketlerine yönelik dünya genelinde havalimanı kısıtlamaları gerekçesiyle İranlı taşıyıcıların Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş ve geliş yönlü uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, Euro 55 lira 70 kuruş, Sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir Bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Haftanın en güzel günündeyiz. Çok güzel bir cuma gününde 90'lı yıllardan unutamadığımız en güzel şarkılarla yine güzel bir playlist hazırladık sizlere. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programında açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta Penceremden Gökyüzü ve Yıl 1993 şarkıysa Sen Benimsin.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel de aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
0: Retro devam ediyor.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırdım şimdi bizimle.

Bir Kelam'la 1995 yılına gittik. Sanatçının tablo şarkısını çaldım sizlere ve yaz biterken, hatta yavaş yavaş üşümeye başlarken bir yaz bitiş şarkısı benim için. Gölgede aynı, denize doğru şarkım.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Ercan Saatçi Manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Retro bu çok güzel cuma gününde 90'lı yılların en keyifli şarkılarıyla devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Demet Sağroğlu'nun Kınalı Bebek albümündeyiz. Yıl 1994. Yıl 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

Barcak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Retro'nun maalesef bu hafta da sonuna geldik. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Pazartesi günü Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

mutlu cumalar hepinize. Gününüz güzel devam etsin istiyorsanız eğer, hayatın ritmi başlıyor. Radyonuzun sesini biraz daha açıp bugün de bize eşlik ederseniz eğer, cumadan keyif almaya devam edeceksiniz. Peki bu güzel cumanın iki saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de günün, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Hayatın ritmi yine yanı başınızda olacak. Güzel bir iki saat var önümüzde. Gündemden uzaklaşacağız. Yine eğlenceli, keyifli haberler paylaşacağız. Yine dinlemekten keyif alacağınız şarkılar yanı başınızda olacak. Yeter ki radyonuz açık olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Sinevizyon.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be. And she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen. Birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: Wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
3: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emily Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much. You're my best friend.
3: Slowly become a stranger again.
4: We carry each other with us.
0: Cinevision.

Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Hayatın ritminde konuğumuz oldu biliyorsunuz. Bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Döndüm şarkısıyla 5 yıl sonra yeniden zirvenin sahibi oldu. Bora Duran Gamsız'la dinledik. Fatma Turgut'la devam edeceğiz. Bu kez sen de benim hatalarımdan birisin diyecek. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla radyolarınızda olacak. Model grubu tekrardan bir araya geldi. Model grubu da yeni bir şarkı çıkarttı. Onu da hatırlatalım. İyi bir sevgili dijital platformlardaki yerini aldı. Biz Fatma Turgut'u hayatın ritminde çok sevdiğimiz bir klasikle dinleyelim. Hatayla radyolarınızda.

Kendimizi iyi hissetmek için sabah rutinleri hazırlıyoruz. İşte gece yatmadan önce gece rutinleri oluyor. Ama peki gün içinde neler yapıyoruz? Tamam, sabah akşam belirli rutinlerle kendimizi daha iyi hissedip günü daha güzel karşılayıp daha güzel bitirebiliyoruz. Fakat gün içinde de bize iyi gelecek küçük detaylar saklı hayatımızda. Mesela küçük nefes egzersizleriyle gün içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çok kolay, sadece birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi küçük nefes egzersizleriyle, artık hangisini tercih ederseniz, heyecanınızı, stresinizi bastırabilir, o andan daha fazla keyif alabilirsiniz. Mesela araba kullanırken meditasyon yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazen en sevdiğiniz şey aklınıza gelebilir. Misal, ben araba kullanmayı zaten çok sevdiğim için o andan keyif alıyorum, o ayrı. Anın tadını çıkartmak için de bulunduğunuz ana odaklanabilirsiniz. Peki, gün içinde kendimize vereceğimiz küçük ödül zamanları olması gerekiyor. Böyle 5 dakika, 10 dakikalık kendinize ayıracağınız vakitler olsun. Bu küçük ödül anlarıyla da kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. Siz gün içinde kendinize ne iyi gelecek düşünün. Bence seçenekleri siz de kendi alternatiflerinize ekleyin.

şekilde artık yavaş yavaş Eylül'ü de uğurluyoruz. Eylül'ün son haftasına gireceğiz. Önümüzdeki hafta Ekim'i karşılayacağız. Dolayısıyla sonbahar göz kırparken bize yazın giydiğimiz o güzel cici kıyafetleri kışın sonbaharda giyemeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık biz yazlık kıyafetleri de kışın sonbaharda giyiyoruz çok rahat. Nasıl? Gayet kolay. Yazlık kıyafetleri sonbahara taşıyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz elbisenin içine uzun kollu bir tişört giyebilir ya da üzerine bir ceket, bir mont atabilirsiniz. Altına çizmelerle, botlarla o çok sevdiğiniz yazlık elbiseyi giymeye devam edebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz tişörtünüzün içine uzun kollu bir tişört giyebilirsiniz. Kazağınızın üstüne giyebilirsiniz. Mesela bir alternatif. Onun üzerine bir mont giyebilirsiniz. Çok kolay. Artık yazlık kıyafetleri de sonbaharda ve kışın kullanmak oldukça kolay. Etekleri, elbiseleri, bazen cropları, tişörtleri, şortları sonbahara, kışa taşıyabilirsiniz hanımlar beyler. Sadece işte terlikler, açık ayakkabılar giyilmiyor. Peki, güzel bir gün daha başladı. Hali hazırda daha hala yazlıkları kullanmaya devam ederken bu da aklımızda bulunsun istedim.

0: merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Tom Cruise'un yeni filminin galası gerçekleşti. Galaya kraliyet ailesi de katıldı. Aslında biliyorsunuz normal şartlar altında her davete katılmazlar. Fakat Britanya Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA'nın başkanlığını üstlendi William ve Kate çifti. Londra'da gerçekleşen filmin galasında da Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiler. Tom Cruise da Kate Middleton ve Prince William'la bir araya geldiği için oldukça mutlu gözüküyordu. Film Ekim'in ikisinde gösterime girecek, merak edenler için. Daha önce Revenant ve Birdman filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan film yönetmeni bu filmde de yine şaheserler yaratmış Tom Cruise. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en zorlu görevdi demiş. Merakla bekliyoruz biz de. Film vizyona girdikten sonra 2 Ekim'de Digger filmi gösterime girdikten sonra biz de ilk izleyenlerden olacağız büyük ihtimalle. Şimdiden hatırlatmış olayım.

Yalnız kalmak bazen bir seçim olduğu zamanlarda, isteyerek olduğu zamanlarda insanı çok da fazla yıpratmıyor. Yani yalnız kalmak istediğinizde hatta bazen iyi gelebiliyor. Ancak bu yalnızlık uzun sürüyorsa, bir ömür boyu yalnız yaşayacaksanız vesaire, mecburi ise eğer, aynı koşullar olmuyor. Sağlığınız açısından hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız açısından olumsuz etkileniyorsunuz yalnız kalmaktan. Yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğim size. Ömrümüzden 6 yıl götürüyormuş yalnız yaşamak. Ama işte hem kadınlar hem de erkekler için aynı süreyi içermiyor. Yapılan araştırmada erkeklerin ömründen yalnızlığın 6 yıl kadar çaldığını, kadınların da sadece böyle 3,5 yıl falan çaldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınların bir nebze ömrü mü uzuyor acaba yalnız kaldığında? Yok, şaka bir yana. Ancak erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün 6 yıl kadar kısaldığını fark etmişler. Yani işte birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın, sevgiyi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Son yıllarda ayrılanların sayısı evlenenlerin sayısından fazla olunca bu haberi de hatırlatmak istedim. Bir ömrü birlikte geçirebileceğiniz doğru insanlar çıksın karşınıza, yalnız kalmayın diye.

Şimdi akşamdan şöyle güzel bir demlik çay demlediniz ama uyudunuz kaldınız. Demlikte çay kaldı, içemediniz, neyse dediniz sabah içerim. İçilir mi? İçilmez. Yani ben şahsen içmem. O demlikteki çay farklı şekillerde kullanılır ama içilmez bana sorarsanız. Yapılan araştırmalarda evet demlikte bekleyen çayın ertesi gün içilmeyeceğini söylüyor ama ne kadar süre kullanılabilir bir de ondan bahsediyorlar. Çay demlendikten sonraki ilk bir saat içerisinde tüketilirse faydalı. Sonrasında kaynadıkça çayın içerisindeki zehirli maddeler ortaya çıkıyormuş, haberiniz olsun. Çok da fazla kaynatmayacaksınız. Çok da uzun süre çayı kaynatmayacaksınız ve ertesi günde içmeyeceksiniz. Yani ben tabii bu haberi okuyunca şaşırdım aslında. Hiç öyle bir şey yapmadığım için aklıma bile gelmez ama yapanlar varmış. Geceden kalan çay sabah içilmiyor. Haberiniz olsun. Aman zehirlenmeyin.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Spor. Amilli futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, Euro 55 lira 70 kuruş, Sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir Bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

kadınların çoğunlukla en büyük problemlerinden bir tanesi, Allah başka dert vermesin derler ya, en büyük problemlerinden bir tanesi kadınların akşam ne pişireceğim. Yani bir liste hazırlasak da bazen o listeye uymakta zorlanıyoruz. Canımız istemiyor. Arkadaşlar geliyor, dışarı çıkıyoruz vesaire. Sonra ertesi akşam yine bu akşam ne pişirsem diye düşünüyoruz. Düşünmeyip de hep dışarıdan yiyenler var mı aranızda bilmiyorum. Eğer varsa bu araştırmayı size yapmışlar. Çünkü yemeği evde yemek gerekiyormuş. Eğer yemeği en fazla evde yiyorsanız, yani ev yemeği tüketiyorsanız eğer, kansere yakalanma riskinin çok daha fazla düştüğünü söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda koruyucu olan unsurların ev yemeklerinde bulunmadığını, dolayısıyla evde yaptığınız yemeklerin daha sağlıklı olduğunu, beslenme kalitesi ve kontrolü açısından sizin kontrolünüzde olduğunu, pek çok hastalığın da ev yemekleriyle önlenebildiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de stresten uzak duracaksınız. Bence ev yemeklerinden ziyade stresin daha fazla hastalık yaptığını söylemişlerdi. Bu önemli detay da aklınızda olsun.

0: Ne demişlerdi bir şarkıda? Evli, mutlu, çocuklu, hayalim üç kelime.
1: Peki?
0: Son yıllarda evlenenlerin sayısında düşüş yaşayınca dünyadaki genç nüfusunda yavaş yavaş düşeceğini fark ediyoruz. Ancak evlendikten sonra evliliğinizi bir meyveyle taçlandırmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir haber var sevgili hanımlar, sevgili beyler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler. İki tane kız çocuğu olan ebeveynlerin en yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu gözlemlemişler. Yani erkek çocuktan ziyade kız çocuk daha mutlu hissettiriyor. Kız çocuğu büyütmek daha kolay demişler. Bilmiyorum, bence çocuğa göre değişir. Ama eğer iki kızınız varsa dünyadaki en şanslı ebeveynlersiniz, haberiniz olsun. Çin'de yapılan bu araştırma Çinli aileleri kapsamış ama hadi biz genel geçer olarak konuşalım. Çin'de yapılan bu araştırmada iki kız çocuğu olan anne ve babalar en mutlu aileye sahiplermiş. Umarım o mutlu ailenizle birlikte bir ömür hayatın tadını çıkartırsınız. Peki biz de hayatın ritmiyle Cuma'nın tadını çıkartmaya devam edelim. Eylül'ün sonu yavaş yavaş yaklaşırken tam da adına yakışır bir şarkıyla Eylül'le Oğuzhan Koç ve Selman Tin'le devam edelim hayatın ritmini.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

uykunuzu aldınız mı diye aşağı yukarı her gün soruyorum değil mi size? Peki hadi bugün de sorayım, uykunuzu aldınız mı? Çünkü uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizin bakımı ve onarımı için de vazgeçilmez. Derin uyku sırasında beynimiz toksinleri temizliyor, sinirsel bağlantıları güçlendiriyor, genel işlevselliğini geri kazandırıyor. Uykuyu atlamak bu kritik süreçleri kesintiye uğratıyor ve beynimizin sağlığını ciddi bir riske atıyor. Araştırmada kronik uykusuzluğun sadece yorgun hissetmekten ibaret olmadığını ortaya çıkartmış. Bu yapılan araştırmada zihinsel performans, hafıza, genel beyin yapısı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini söylemişler. Yani günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku uyumazsanız eğer, bu bir lüks değil ihtiyaç, beyniniz uzun vadede hasar görebiliyor. Hatta bu araştırmada uyku yoksunluğunun beyninizin kendisini yediğine sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Şöyle ki, uzun süreli uyku eksikliği yaşadığınızda beyniniz adeta kendi kendini yok etmeye başlıyormuş. Beyin hücreleri stres durumuna giriyor, nöronların hayatta kalmak için kendi bileşenlerini parçaladığını ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla uykusuzluğun nedenli zarar verdiğini bu araştırmada daha iyi anlıyoruz. Umarım her gün hatırlattığım gibi uykunuzu almışsınızdır bugün de. Uykunuzu alıp güne başlamışsınızdır.

Şimdi bugün erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün daha fazla kısaldığını içeren, anlatan bir araştırmadan bahsettim size. Duymuştunuzdur. Duymayanlar varsa küçük bir hatırlatayım. Yapılan araştırmada yalnız yaşamak erkeklerin ömründen 6 yıl çalıyormuş. Kadınlardan ortalama 3,5 yıl çalıyormuş. Bir de erkekler sevdiği kadından ayrıldığı vakit kanlarındaki iltihaplanma oranı daha yüksek oluyormuş. Yani son yıllarda bakıyorum hep kadınlar şikayet ediyorlar. Erkeklerin terk etmesinden, erkeklerin sevgisizliğinden şikayet ediyorlar. Fakat sevgili beyler anlamıyorlar galiba. Sevgisiz kalan insan uzun vadede ciddi anlamda hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden aslında birbirimize ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız var. Hani diyorlar ya dünyayı sevmek kurtaracak. Bence kendinizi de sevmek kurtaracak. Birilerini sevmekle başlayın ama gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun. Gerçekten sizi sevenler olsun hayatınızda.

Her şarkısı ayrı güzel, külahı da ayrı severiz. Murat Dalkılıç radyolarınızdaydı. Peki, güzel bir hafta sonu diliyorum hepiniz için. Hafta sonunuz güzel olsun diye tabii ki radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama hit müzik, sevdiğiniz şarkılar her daim yanı başınızdaki radyoda olmaya devam edecek. Radyonuz, müziğiniz açık olsun diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hayatın ritminde pazartesi yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

0: bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar.
1: Daha da kalkmam basit o numaralar. Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi. Vardığım yerde

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Televizyon.
1: Senin bu şehirli damat projesi var ya, çok güzeldir ha.
2: Bu kızı sizi seviyorum.
3: Seviyorum.
2: Damat mektebi kuruyoruz, analara şehirli damatlar yaratıyoruz.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Damat Mektebi. Uzun zamandır düğün yapılmayan bir köyde genç kadınların aileleri köyün delikanlılarını ham, kaba ve görgüsüz bularak kızlarını şehirli damatlarla evlendirmeyi tercih eder. Bu durum köyün genç erkeklerini umutsuzluğa sürüklerken birçoğu köyü terk etmek zorunda kalır. Yaşanan bu düzen gücünü şehirli damat furyasından alan Ferman Ağa tarafından ustalıkla yönetilmektedir. Ancak bir düğün günü gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılması köyde tüm dengeleri alt üst eder. Herkes bu esrarengiz kişinin efsanevi Rubin olduğuna inanırken yıllar önce köyden ayrılan ve şehirde bambaşka bir insana dönüşen Miran memleketine geri döner. Miran sorunun efsanelerde değil köy gençlerinin kendilerini doğru ifade edememesinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine köy kahvesini kapatarak damat mektebini kurar. Burada gençler iletişim kurmayı, karşısındakini dinlemeyi, özgüven kazanmayı ve kadınlara eşit, saygılı ilişkiler geliştirmeyi öğrenir. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Sermiya Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel var. İyi seyirler.
5: Kız ne yapıyorsun?
6: Evet mi diyeceğim öyle hemen dünden razı gibi?
5: Vallahi ben de aynısını söyledim biliyor musun? Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar ayıptır.
6: Kime söyledin lan?
5: Kavuta.
6: Dur sakın beni takip etme.
5: Ya kavut zaten benim tipim değil dur.
4: Sinevizyon.
7: Hayat bizimle akıyor.

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: hep boş yere, boş yere.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: battım.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Kaç damla gözyaşı bırakıp gidiyorum. Boş kalmasın diyerek kestiğimiz yollara. Kaç damla gözyaşı

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Karadeniz, alemde tekiz.
1: Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde,

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.